0: Ya, ulaş zaman sopas pasien ona me se aiden asisia ilo bana yale. Ek. Avan gidi kabang ona me. Hasiri diting batho batla me go. Ba wa re ba.
1: O go
0: me ulasi. Ya ulasi ya ka nne. Ke nka ka tsela ena ngwana me.